Gülüçeceği boyunu bağda gül bayramına bezengin yüzün seni tolganayla geçeği boyunu bağda gül bayramına bezengin yüzün seni tolganayla